Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 21 Temmuz 2026 Salı günündeyiz. Yavaş yavaş Ağustos'a doğru gidiyoruz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan, spordan pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına ve salı sabahınıza. Bu arada Kral Pop etkinlik otobüsü bugün de Ankara'da olacak. Arzu ve Mert yayınlarında otobüsün lokasyonunu duyuracak. Yine bir şanslı Kral Pop dinleyicisi hem Arzu'nun hem Mert'in yayınında 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birinin sahibi olacak. Şimdiden herkese iyi şanslar diliyorum ve salı gününe başlıyoruz.

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yeri.

0: kredi. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Vodafone Red'de sınırsızca.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
6: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
4: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Evde huzurla, yolda güven.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin.

0: 30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı

Müjdemi isterim. Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgası geliyor. Yani 21 Temmuz'da alınacak en güzel haberlerden biri bu herhalde. Yaz mevsiminin ortasında hava birden değişecek ve yarından itibaren sıcaklıklar düşecek, yağmur görülecek. Tabii benim için iyi haber bu. Belki sizin için iyi bir haber olmayabilir. Ama AKOM'a göre yağışlı hava yarından itibaren başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara'da etkili olacak ve yağışlı hava hafta boyunca 30-33 derece aralığında seyreden sıcaklıkları 7-8 derece azaltarak mevsim normallerinin de altına çekecek ve yarın etkili olması beklenen bu yağmur cuma cumartesi günü de görülecek. Kademeli olarak düşen hava sıcaklığının cumartesi günü 25'e kadar gerilemesi, ay mis gibi bir hava, ve hava sıcaklığının pazar gününden itibaren yeniden artması bekleniyor. Yani yarından pazar gününe kadar nefes alıyoruz, aklınızda olsun. Mabel Matiz'le devam edelim salı sabahına. Umrum dışı şimdi Kral Pop'ta.

ve çok da ilgi gören Diken ve Gül mü düetiyle yakaladıkları başarının ardından ikinci kez aynı projede yeni bir hit şarkıya daha hayat veriyorlar. Şarkının söz ve müziği APO'ya ait ve bir Mustafa Sandal şarkısıyla devam edelim salı sabahına. İki tas çorba ve Mela Bedel şimdi Kral Pop'ta.

Kralmüzik.com.tr'den birkaç müzik haberi aktaracağım. Model 10 yıllık aranın ardından yeni şarkısı Ölürüm Daha İyi ile dinleyiciyle, müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziği Can Temiz imzası taşıyan şarkının düzenlemesi Model Tulu Tırpa ve Kaan Arslan tarafından yapıldı. Sibel Can ve APO'da 8 yıl önce yayınladıkları

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım
1: var. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
8: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
9: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
10: Pop, pop, pop.
11: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

21 Temmuz 2026 Salı bugün Kral Pop'tasınız. Kanada'da yapılan bir araştırmadan söz edeceğim. Sıcak içeceklerin serinlemenin en iyi yolu olabileceğini söylüyor yapılan bu çalışma. Araştırma raporunda sıcak bir içecek içtiğinizde vücudunuzda depolanan ısı miktarı azalabilir. Çünkü sıcak içecekten kaynaklanan ilave ter buharlaşabilir. Yani sıcak bir içecek özellikle terlemediğinizde sizi serinletebilir. Ancak buzlu bir içeceğin anında yarattığı o serinletici etki elbette sağlayamayabilir deniyor yapılan çalışmanın raporunda. Çay harareti alır lafı boşa değilmiş diye anlıyorum yapılan bu çalışmadan. Kral Pop burası.

0: Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 21 Temmuz Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Milyonlarca adayın beklediği haber geldi. YKS sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3, yabancı dil testinde de 5 birinci var. İptal edilen soru sayısı ise 2 oldu. Tercih işlemleri 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Oğuzhan Uğur ve Ahbap Derneği arasında bir para transferi kaydına rastlanmadığı ancak dolaylı olarak mali bağlantı bulunduğu belirtildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararına yaptığı itirazı Yargıtay'a taşımış, bu başvurudan sonuç alamazsa yeni parti kuracağını bildirmişti. Adli tatil başladığı için Yargıtay'ın bu dosyayı en erken Eylül'de incelemesi bekleniyor. Özgür Özel'in bugün meclis grup toplantısında yeni parti ve yol haritalarına ilişkin bilgi vereceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'la çatışmaların 10. gününde yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İran'da karşılık olarak Kuveyt'te Arif Şan hava üssünü vurduğunu açıkladı. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke sıcak hava dalgasının etkisinde bugün İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara az bulutlu 34, İzmir ve Antalya güneşli 38, Bursa açık 34 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte FIFA dünya klasmanı sıralamasını güncelledi. Türkiye 27. sırada yer alırken şampiyon İspanya dünyanın en güçlü takımı seçildi. Dünya Kupası'nı finalde kaybeden Lionel Messi duygusal bir mesaj yayınladı. 39 yaşındaki futbolcu kaybedilen şampiyonluk için yaranın kapanması zaman alacak ifadelerini kullandı, İspanya'yı kutladı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bugün Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak. Karşılaşma saat 21'de başlayacak. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli forvet Yunanistan'ın PAOK takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da rüzgar hafif, sıcaklık artıyor. Ege çok sıcak. Manisa Denizli hattı gölgede 39-40 derece. Güneşin altı ise 50 dereceyi geçiyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde güneşten korunmasında fayda var. Orta ve Doğu Karadeniz'de Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

kaliteli bir uykunun formülünü veriyorum. Yazın 10-3-2-1 kuralı. Yani yatmadan 10 saat önce kafein tüketimini bitiriyoruz. Çünkü kafeinin vücutta kalış süresi kişiden kişiye değişse de ortalama yarı ömrü 5-6 saat civarında. Bu yüzden öğleden sonra içilen bir kahve bile gece boyunca uyku kalitesini bozabiliyor. Bana kahve asla dokunmuyor. Uykumu açmak için içtiğim kahve de işe yaramıyor. Yatmadan 3 saat önce yemek yemeyi bırakıyoruz. Yatmadan 2 saat önce iş, e-posta ve stresli konuşmalar gibi zihni uyaran aktiviteleri bitiriyorsunuz. Yatmadan 1 saat önce ise ekranı bırakıyorsunuz. Yani telefonla yatağa girip son ana kadar oradaki paylaşımlara bakmıyorsunuz. Telefon, bilgisayar, televizyon ekranlarından yayılan mavi ışık uyku hormonu melatoninin salgılanmasını geciktiriyor çünkü. Son saat, hatta son 1 saat kitap okumak, esnemek ya da hafif bir sohbet için düşük uyarımlı aktivitelere ayrılmalıymış. Kaliteli uykunun formülü budur. Aklınızda olsun. Hadiseyle devam ediyoruz. Ara beni.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: Reklam. Koçak'ta festival.

0: çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
3: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel
3: İstikbal'le. Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Etikon. Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
1: Böyle bir dünya.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin

0: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

İspanya'nın Arjantin'i mağlup ederek kupanın sahibi olduğu Dünya Kupası finali tabii ki hala konuşuluyor. Trump'tan Madonna'ya, Tom Cruise'dan 1 milyon dolarlık koltuklara kadar final gecesine damga vuran olayları daha çok konuşacağız gibi görünüyor. Mesela iShow Speed'in şarkı söylemesi. World Cup şarkısını duyduk evet ama gösteriye çıkacak kadar mı etkili bir isim ve şarkı bilemedim. Zaten otomatik ses düzeltme desteğiyle şarkı söylemesi çok eleştirildi ama herkes de öyle söylemiyor mu emin olamadım. Tom Cruise'un uzun bir motivasyon konuşma yapması nedeniyle maç geç başladı mesela, olacak iş değil. Ama o anda tabii kim ne yapsın. Ya da mesela Kupa'nın İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz tarafından malum Fransız markasına ait özel bir çantayla sahaya getirilmesi. Ne alaka? Trump'ın kupayı incelemesi uzun uzun ve saha kenarındaki koltukların 1 milyon dolara satıldığının iddia edilmesi belli ki daha çok konuşulacak. Ama şampiyon İspanya.

Birkaç etkinlik önerim var. Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek K-pop festivali 5 Eylül'de Life Park'ta müzikseverlerle buluşuyor. Festivalin ana sahnesinde PY Harmony, açılış performansında ise Alexa yer alacak. Festival programında K-pop temalı aktiviteler, dans performansları, interaktif etkinlikler ve dans cover gruplarının gösterileri yer alıyor. Sinemada film festivali başlıyor. Festival Büyükada başta olmak üzere adalarda film gösterimleri, söyleşiler ve atölyelerle sinema severleri buluşturuyor ve sinemada yarın başlıyor. Ata Demirer Gazinosu da yarın akşam Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda izlenebilir. Taşkın Sabah yönetimindeki orkestranın Ata Demirer'e eşlik ettiği gösteri 4-5 Ağustos'ta iki akşam üst üste Harbiye Cemil Topuz Açık Hava sahnesinde

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
1: Temizlik günü mü?

0: yaşasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: getir.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
0: TEP o kadar iyi ki TEP.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
0: Size Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

21 Temmuz 2026 Salı bugün. Ben yavaş yavaş müsaade istiyorum. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Yarın yazın en sıcak günü olacak deniyor bir yandan. Bir yandan sıcaklıklar düşecek. Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor. Pazar gününe kadar yağışlı bir hava görülecek İstanbul özelinde deniyor. Gerçekten artık hava şartlarının ne olduğu belli değil diye anlıyorum. Kendinizi hazırlayın. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Kral Pop etkinlik otobüsümüz bugün Ankara'da. Arzu ve Mert yayınlarında yine bir şanslı Kral Pop dinleyicisine, her iki yayında birer şanslı Kral Pop dinleyicisine 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerimizden birini takdim edecekler, armağan edecekler. Aklınızda olsun. Gittim ben. Harika bir salı olsun. Yarın sabah görüşürüz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 21 Temmuz Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. NTV Haber Portalı'ndan aktaralım detayları. YKS sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrencinin beklediği yükseköğretim kurumları sınavı sonuçları açıklandı. İptal edilen soru sayısının da 2'ye çıktığı duyuruldu. Sonuçlara göre temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3 ve yabancı dil testinde de 5 birinci var. Bir başka önemli başlık, TRT Haber'den Oğuzhan Uğur tutuklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Geçelim Sabah'ın manşetine. Rüşvetle ahbabı aklama tezgahı. Ahbap şeffaf denetlendi yalanı itiraflarla yıkıldı. Bağımsız denetçi Emir Taşar, Haluk Levent'le 550 bin lira rüşvet karşılığı anlaştıklarını ve ahbaptaki usulsüzlükleri görmezden geldiklerini açıkladı. Ahbap soruşturması derinleşirken 9 şüphelinin ifadesi denetim skandalını gün yüzüne çıkardı. Haluk Levent'ten 550 bin lira rüşvet aldıklarını itiraf eden bağımsız denetçi Emir Taşar, hizmetin teslim edilmesini, faturaların gerçekliğini ve toplanan paraların hangi amaçla kullanıldığını kesinlikle araştırmadık dedi. Sıcak bir gelişme, Gülistan doku soruşturması kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 15 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişiler arasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de var. Devam edelim Hürriyet'le. Manşet Hürriyet'te, Türkiye engel oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas

0: Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in ülkesini bölme planlarının Türkiye sayesinde engellendiğini söyledi. Arakçı, Türkiye sağlam durdu dedi. İsmi Yeni Parti, kuruluş haftaya. Bir başka başlık ilk sayfadan, Hürriyet'ten: Yargıtay mutlak butlan kararını Eylül'de gündemine alacak. Özel kanadının ise Yeni Parti'nin düğmesine pazartesi basması bekleniyor. Kulislere göre özel cephesi bugün ve yarın değerlendirmeler yapacak. Pazartesi günü de kuruluş dilekçesi verilecek. Dilekçe birkaç gün sarkabilir. Partinin adı Yeni Parti olacak. Ve Milliyet, manşet Milliyet'te: sahada İspanya, kalpte Filistin. Dünya Kupası finali sahada İspanya ile Arjantin arasında oynansa da Netanyahu'nun Arjantin'e verdiği açık destek milyonları adeta bir İsrail-Filistin kapışması izleyecekmiş psikolojisiyle ekran başına kilitledi. Şimdi de Sözcü'ye bakıyoruz. Manşet Sözcü'de: 500 büyük şirketi faiz yedi bitirdi. İstanbul Sanayi Odası küçük ve orta boy işletmelerin röntgenini çekti. Türkiye'nin ikinci 500'deki şirketleri 2025'te üretim ve satıştan 160 milyar lira kazandı. Kazancın %87'si finansmana gitti. Toplam borsa bir yılda 1.3 trilyon liraya ulaştı.
1: Basın turu. Yol durumunu sunar.
0: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz başladı. Bugün 21 Temmuz 2026 Salı, haftanın ikinci günündeyiz. Her sabah olduğu gibi bu sabahta çok güzel şarkılarımla ve sürprizlerle karşınızdayım. Hem de 2 saat boyunca. İlerleyen dakikalarda yarışma yapacağım. Biliyorsunuz Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz Türkiye turuna başladı. Ankara'da seyahatimiz devam ediyor. Ankara'dan bir dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5000 ile 10.000 TL değerinde sürpriz markalara ait hediye çekinin sahibi olacak. Bakalım kim kazanacak? Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arzu Kaya ile keyifli yolculuğunuz başladı.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Dünya dursun, biz buradayız.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
7: Bauplast. Hayat. İyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
8: Pilot garaj oto ekspertiz.
9: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil budur hissi.
8: Pilot garaj oto ekspertiz.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
13: Böyle bir dünya var.
14: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Happy

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
5: Arkadaşım, hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
6: Dükçük.
5: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
6: Zuların Sessizliği.
5: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
6: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha. Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
5: Ve çok eğlendik. İşte bu.
7: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
8: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı.

0: ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Türkiye'ye çöl sıcakları geldi. Meteoroloji uyarıda bulunuyor. Yunanistan üzerinden gelen aşırı sıcak hava dalgası yurt genelinde etkili olmaya başladı. Bugün, yarın ve perşembe günü Ege ve Akdeniz'de termometreler 45 dereceye ulaşacak. Hatta bazı yerlerde nem oranının yüksek olmasından dolayı sıcaklığı 50 derece dolaylarında hissedeceğiz. Özellikle şu birkaç gün çok dikkatli olalım. 11-16 saatleri arasında dışarıda çok fazla vakit geçirmeyelim. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. En sevdiğiniz şarkılarla devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa, ki var, o zaman sizlere de günaydın. Güzel bir sabah Kral Pop Radyo'da Linet'le devam ediyor.

0: tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Doğan Arslan tarafından yapıldı. 10 yıl aradan sonra yeni şarkıyla grubun dönüşü hepimizi çok heyecanlandırdı, öyle değil mi? Peki o zaman ne diyoruz? Yeni şarkı hayırlı uğurlu olsun. Müzik dünyasından son haberleri kralmüzik.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasından takip edebilirsiniz.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Sistem dondu, online satışım durdu.
5: Tami de çözülsün.
4: Nasıl?
5: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
4: Büyüksün.
5: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
4: Tami.
5: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
4: Yürü be Tami.
6: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
9: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tigo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
10: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
11: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
12: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin.

0: Gösterin. Yeni Omoda 7 şimdi Omoda Ceko showroomlarında. 1 gram altını bile kapınıza getiren
1: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
5: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
1: TEP o kadar iyi ki TEP.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

güzel ve gurur verici haberi hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Türk voleybolu tarih yazmaya devam ediyor. Filenin sultanları ve filenin efeleri tarihimizde ilk kez aynı anda Milletler Ligi finallerinde. Bu büyük bir gurur, büyük bir heyecan. Hem filenin sultanlarını hem de filenin efelerini yürekten, canı gönülden tebrik ediyorum. Ve başarılar diliyorum. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Az sonra yarışman başlayacak. Ankara, hazır ol. Bir şifre vereceğim, lokasyon paylaşacağım. Şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Kulağınız gözünüz Kral Pop Radyo'da olsun. Ve en sevdiklerimizden biriyle devam ediyoruz bu keyifli sabaha. Çağla ve Doğusu ve

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da rüzgar hafif, sıcaklık artıyor. Ege çok sıcak. Manisa Denizli hattı gölgede 39-40 derece. Güneşin altı ise 50 dereceyi geçiyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde güneşten korunmasında fayda var. Orta ve Doğu Karadeniz'de Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo'da yarışma zamanı geldi. Biliyorum sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Peki o halde hemen başlatalım yarışmayı. Etkinlik otobüsümüz bu sabah Ankara'da. Ve şu an bulunduğu yer Ankara Etlik Şehir Hastanesi girişi önünde. Ankara Etlik Şehir Hastanesi girişi önünde sizleri bekliyoruz. Şifremiz Atatürk Orman Çiftliği. Bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk kişi eğer siz olursanız sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacaksınız. Unutmayın şifremiz Atatürk Orman Çiftliği. Haydi yarışma başlasın. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bakalım bu sabahın şanslısı kim olacak? Bizler de sabırsızlıkla bekliyoruz.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
4: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Dünya dursun, biz buradayız.
6: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
5: dünya katılım var.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğiniz

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: Top, pop, kral, pop. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Bugün salı, haftanın ikinci günü. Keyfiniz nasıl? Umarım her şey yolundadır. Kahvaltınızı yaptınız mı? Peki, yaptıysanız ne zamanı sizce? Tabii ki kahve zamanı. Şimdi ben de bir kahve içeceğim, orta şekerli. Bana eşlik edebilirsiniz. Evet, maalesef şekerden kurtulamadım. Asıl makbul olan kahveyi şekersiz tüketmek. Ama ben hala şekerli devam ediyorum. Ne yapayım, benim de keyif aldığım şey bu. Evet, kahvelerimizi yudumlarken Tantaşçı da bize eşlik etsin. Ne dersiniz? Yok başka hayalim. Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

0: Senin yanındayız.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
4: Bir gram altını bile kapınıza getiren...

Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yarışmamız sonuçlandı. Biliyorsunuz bu sabah Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz Ankara'da. Ankara'dan bir dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi oldu. Sevgili Melih Özkan, öncelikle sözü sana bırakıyorum.
1: Merhabalar, Melih Özkan ben. İttikşehir Hastanesi civarında Kral Pop Radyo'da Arzu'yu dinlerken anonsu duydum. Otobüse ilk gelen ben oldum. Hediyemi aldım. Buradan Arzu Hanım ve tüm Ankaralılara selam olsun.
0: Bu güzel mesajın için çok teşekkürler sevgili Melih. Benden de sevgiler, selamlar. Hediye çekini güzel ve sağlıklı günlerinde harca. Evet, hemen hatırlatmak istiyorum. Yaz boyunca her an sizin şehrinize de gelebilir ve sürpriz hediyeler kazandırabiliriz. Gözünüz yollarda, kulağınız

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
7: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte FIFA dünya klasmanı sıralamasını güncelledi. Türkiye 27. sırada yer alırken şampiyon İspanya dünyanın en güçlü takımı seçildi. Dünya Kupası'nı finalde kaybeden Lionel Messi duygusal bir mesaj yayınladı. 39 yaşındaki futbolcu kaybedilen şampiyonluk için yaranın kapanması zaman alacak ifadelerini kullandı, İspanya'yı kutladı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bugün Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak. Karşılaşma saat 21'de başlayacak. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli forvet Yunanistan'ın PAOK takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da rüzgar hafif, sıcaklık artıyor. Ege çok sıcak. Manisa Denizli hattı gölgede 39-40 derece. Güneşin altı ise 50 dereceyi geçiyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde güneşten korunmasında fayda var. Orta ve Doğu Karadeniz'le Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale Delici Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumu.

0: Radyo Otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, Alperen Uslu ben. Ankara'da ikamet ediyorum. Arzu Hanım'ın anonsunu duyduktan sonra Kral Pop otobüsümüzü Milli Kütüphane Kavşağı'nda yakaladım, hediyemi aldım. Teşekkür ediyorum. Arzu Hanım'a da selamlar.
2: İsmim Orkun. Kral Pop'ta Çelik'i dinliyordum. O sırada Çelik'in anonsunu duydum. Kral otobüsünün de Balgat'ta olduğunu öğrendim. O sırada otobüse gelerek hediye çekini aldım. Sıradaki parçayı tüm Kral Pop dinleyicilerine armağanladım.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.

0: Sıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Kap macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz

0: gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Dünya Pop Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 21 Temmuz Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. YKS sonuçları açıklandı. 2 soru iptal edildi. Temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3, yabancı dil testinde de 5 birinci var. Tercih işlemleri 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tunceli'de yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi ve 3 doktorun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği soruşturmasında da gelişme var. Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Yargıtay'a yaptığı mutlak butlan itirazı adli tatil nedeniyle sonbahara kaldı. Özel'in bugün son kez grup toplantısında konuşma yapması ve yeni parti sürecine ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları hız kazandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor, ardından DEM Parti Meclis grubunu ziyaret edecek. Amerika Birleşik Devletleri İran'la çatışmaların 10. gününde yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İran'da karşılık olarak Kuveyt'te Arifşan hava üssünü vurduğunu açıkladı. Gizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke sıcak hava dalgasının etkisinde bugün İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara az bulutlu 34, İzmir ve Antalya güneşli 38, Bursa açık 34 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte FIFA dünya klasmanı sıralamasını güncelledi. Türkiye 27. sırada yer alırken şampiyon İspanya dünyanın en güçlü takımı seçildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bugün Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak. Karşılaşma saat 21'de başlayacak. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın yeni adresi belli oldu. Deneyimli forvet Yunanistan'ın PAOK takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti. Kavuşma.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Otobüsü'yle yollarda seyahatimiz, yolculuğumuz devam ediyor. Ve her gün farklı illerde, ilçelerde, farklı şehirlerde bizlerle karşılaşıyor Kral dinleyicileri, Kral Pop dinleyicileri. Bugün Ankara'dayız ve Ankara'dan sizlere bir şifre göndereceğim. Aynı zamanda Kral Otobüsü'nün konum bilgisini paylaşacağım. Şifreyle birlikte Kral Otobüsü'ne ilk gelen dinleyicimiz 5.000 lira ile 10.000 lira arasında değişen birbirinden değerli markalardan hediye çekinin sahibi olacak. Bugünkü şifremiz Dikmen Vadisi ve Dikmen Vadisi şifre

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
5: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

dinleyicilerimize soralım, evde alışverişi kim yapar, siz mi yapıyorsunuz yoksa? Eğer siz yapıyorsanız buna dikkat, bu sizle ilgilendiriyor. Aslında herkesi, yani bu ülkede yaşayan herkesi ilgilendiriyor ama israf söz konusu. TÜİK'in yapmış olduğu hane halkı tüketim araştırmasına dikkat çekici bir sonuç. Biliyorsunuz ki en fazla gıda enflasyonu dikkat çekiyor son yıllarda ama ona rağmen en fazla israf yine gıdada gerçekleşiyor. Evlerde en çok israf edilen şey ne peki? Fikriniz var mı? Kendi buzdolabınızdan örnek verebilirsiniz. En fazla israf edilen grubun başında meyve sebze geliyor %40'a yakın, %39.7, yaklaşık %40'lık bir oranla. Onu ekmek, ardından süt ve süt ürünü takip ediyor. Alınan ürünlerin bir bölümü tüketilmeden maalesef çöpe gidiyor. Belki bu hafta sağlıklı beslenirim. Evde bulunsun. Misafir gelir belki bakış açısıyla ama olmayınca ve biraz da dikkatsiz davranınca emekle yetiştirilen o ürünler miladını buzdolabında tamamlıyor. Hep söylüyoruz ya bütçe yönetimi önemli diye. Fakat bütçe yönetimi bazen ucuza almakla değil, elimizdekini çöpe atmamakla başlıyor. Hatırlatmış olalım.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz. Saat başında Kral Otobüsü'nden bahsettik. Dinleyicilerimize 5.000 lira ile 10.000 lira arasında değişen hediye çekleri armağan edeceğimizi söyledik. Her gün farklı farklı saatlerde, yayın dilimlerinde dinleyicilerimize şifreler aktarıyoruz. Bu şifrelerle birlikte Kral Otobüsü'nün bulunduğu konumu paylaşıyoruz ve şifreyle birlikte konuma ilk gelen dinleyicimiz hediye çekinin sahibi oluyor. Ve bugün Ankara'dayız. Kral Otobüsü Ankara'da. Az önce şifremizi paylaştık ve konum bilgisini aktardık. İşte sesimizi duyup otobüse ilk gelen ve hediye çekini kazanan dinleyicimize bırakalım sözü.
1: Merhaba, ben Ankara'dan Yavuz. Kral Pop'u dinlerken Sincan bölgesindeydim. Mert'in şifresini aldım. Kral Pop otobüsünü buldum ve hediyemi aldım. Kral Pop çalışanlarına, Kral Pop otobüsü çalışanlarına çok teşekkür ederim.
0: Ne mutlu, güle güle harcayın hediye çekinizi. Kral Otobüsü turlarına devam ediyor ve belki de yarın sizin karşınıza çıkabilir. Yarının talihlilerinden biri de siz olabilirsiniz. Hediye çeklerini kazanmak için yapmanız gereken tek şey Kral Pop Radyo'yu takip etmek.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da rüzgar hafif, sıcaklık artıyor. Ege çok sıcak. Manisa Denizli hattı gölgede 39-40 derece. Güneşin altı ise 50 dereceyi geçiyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde güneşten korunmasında fayda var. Orta ve Doğu Karadeniz'de Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Geçtiğimiz saat Kral Otobüsü'yle dinleyicilerimize birbirinden değerli markalardan hediye çekleri kazandırdık. Bu saat içerisinde ise yine bir sürprizimiz var. Her yaz olduğu gibi Türkiye'yi eğlenceye davet ediyoruz. Nereye? Vialand Tema Parkı. Türkiye'nin ilk tema parkı Vialand 7'den 70'e eğlenceye davet ediyor. Birbirinden eğlenceli, adrenalin dolu ünitelerde tam gün eğlenceye doyacağınız nefis bir günlük giriş aktivitesi hediye edeceğim. Hem de bir kişiye değil, bir çifte değil, 4 kişilik giriş hakkıyla birlikte bir dinleyicimizin olacak bu hediyemiz. Peki nasıl kazanılacak? Her zaman olduğu gibi dinleyicilerimiz, takip edenleri iyi bilir. WhatsApp numaramı vereceğim. WhatsApp numarasına adınızı, soyadınızı, mail adresinizi yazıp göndermeniz yeterli. Numaram 533-781-7474. Vialand Tema Park'ta ben de olmak istiyorum. 4 kişilik günlük giriş hakkını kazanmak istiyorum diyenler mesajını göndersin. Ekip arkadaşlarımız günün talihlisini belirledikten sonra yayınımızdan duyuracak.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Pilot Garaj
1: Yapı Ekspertiz. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınız

0: da net ve tutarlı olun.
1: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
2: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

bacaklarla başı dertte olanlar var mı? Özellikle kronik sorunları olanlar için gerçekten zor bir dönem. Temmuz'un sıcakları fazlasıyla etkisini gösteriyor. Ve bunun bir maliyeti var aslında. Zannetmeyin ki sadece sağlık maliyeti. Hayır, serinlemenin maliyeti var. Yani ben sıcaktan kurtuldum, serin bir yerde yaşıyorum ya da evimi serinletebiliyorum diyorsanız bunun maliyetinin farkında mısınız? Uluslararası Enerji Ajansı paylaştı bu veriyi. Dünyada elektrik talebinin büyüyen başlıkları arasında baş sırada geliyor klima kullanımı. Sıcak hava dalgaları sırasında soğutma ihtiyacı ve elektrik sistemlerinde özellikle günün belirli saatlerindeki ciddi yükten bahsedilmiş. Elbette aşırı sıcaklarda klima birçok insan için konfor değil, sağlık ihtiyacı. Az önce de bahsettiğim gibi. Ama doğru kullanım hem faturayı hem de sistemi koruyor ve böylesine sıcak dönemlerin başka türlü üstesinden gelinmiyor. Ama tabii bu gerçek. Uluslararası Enerji Ajansı'nın büyüyen elektrik talebi listesinde baş sırada klima olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Şu günlerde sizin de başlıca talebiniz klimaysa bunu bir gözden geçirin derim.

özel kıyafetler ya da uzun antrenmanlar akla geliyor olabilir ama dedik ya başta hareket etmek için sporcu olmak gerekmiyor. Kısa mesafede yürümek, akşam yemeğinden sonra 15 dakikalık bir yürüyüş, sadece biraz hareket etmek ama yetişkinlerin %40'ının hareket etmiyor olması başka neyi getiriyor biliyor musunuz? Kronik sağlık sorunları maalesef ve beraberinde obezite ve bitmeyen sağlık sorunları. Neredeyse nüfusun yarısı demek bu. Sizce de bununla ilgili bir acil durum planı gerekmiyor mu? Yakın.

0: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
3: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Arkadaşım, hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
6: Dükçük.
5: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
6: Zulanın Sessizliği.
5: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
6: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha. Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
5: Ve çok eğlendik. İşte bu.
7: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
8: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
9: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz. Geçtiğimiz dakikalarda sizlere Violent Tema Park davetiyesi hediye edeceğimizden bahsetmiştim. Geçtiğimiz saat Kral Pop otobüsüyle Ankara'da dinleyicilerimize birbirinden değerli markalardan 5 ile 10 bin lira arasında değişen hediye çekleri armağan ettik ve şimdi ise bir dinleyicimize 4 kişilik günlük giriş hakkı Violent Tema Park'ta eğlenceye doyacağınız sözünü verdik. WhatsApp numaramı hatırlattıktan sonra mesajları beklediğimizi söyledim ki ekip arkadaşlarımız kazanan ismi paylaştı. Caner Çelik, tebrik ediyorum sizi. 4 kişilik günlük giriş hakkı sizin oldu. Yarından itibaren sezon sonuna kadar.

kadar dilediğiniz bir günde bu hakkınızı kullanabilirsiniz. İyi eğlenceler diliyorum. Bu hediyelerimiz devam edecek. Kral Otobüsü'yle hediye çeklerimiz de devam edecek. Yapmanız gereken tek şey yayınlarımızı takip etmek. Güzel bir gün dilerim. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesiyle Ballon d'Or tartışmaları başladı. Organizasyondan yapılan açıklamada Dünya Kupası kazanmanın ödülü kazanmak için yeterli olmadığı vurgulandı. Ödül için FIFA Dünya sıralamasında yer alan en iyi 100 ülkenin gazetecileri oylama yapıyor. Ballon d'Or ödülünün son sahibi Paris Saint Germain'in Fransız yıldızı Ousmane Dembele. Ödülü en çok kazanansa 8 kez Lionel Messi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bugün Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak. Karşılaşma saat 21'de başlayacak. Sarı lacivertliler tur atlaması halinde Sturm Graz Harz'e

eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol takımı 8. kez katılacağı Milletler Ligi finalleri için Çin'de. Milliler çeyrek finalde Perşembe günü saat 11'de Kanada ile karşılaşacak. Kazanan Amerika-Çin maçının galibiyle eşleşecek.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde.

0: %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
9: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir.

0: Pop Haber.
1: 21 Temmuz Salı gününden merhaba, Çağlar Demir Döker ben. Günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mutlak butlan kararının ardından ana muhalefette sıcak dakikalar yaşanıyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum dedi. Uzun zamandır beklenen açıklamayı da yaptı. Özel ve ekibi CHP'den ayrılarak yeni parti kuruyor. CHP Grup Başkanı olarak son kez çıktığı kürsüden Özel yeni partiyi milletvekillerimizle beraber kuruyoruz dedi. Yeni bir yol açıyoruz ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları hız kazandı. Teklifin 27-28 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulması, 15 Ağustos'ta da yasalaşması bekleniyor. DEM heyetinin İmralı'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkinde açıklama geldi. Yasal zeminin oluşturulma vakti gelmiştir denildi. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Daha önce belediye başkanı tutuklanmıştı. Bugün de CHP Silivri ilçe başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan Doku soruşturmasında gelişme var. 5 ilde 15 kişi daha gözaltına alındı. Zanlılar arasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de bulunuyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Derneğin başkanı tutuklu Haluk Levent sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Kumar tutkum var, hırsıma yenildim. Ahbap'ın 1 lirası çalınmadı ama derneğe 50 milyon liralık borcum 250 milyon liraya ulaştı ifadelerini kullandı. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Cevap kağıtları, aday cevapları da erişime açıldı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos

0: arasında yapılacak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre çarşambadan itibaren özellikle Marmara kesiminde sıcaklıklar düşüyor. İstanbul yarın gök gürültülü sağanak yağışlı 34, Ankara az bulutlu 32, İzmir güneşli 38, Bursa açık 35, Antalya sıcak 41 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Marmara'da rüzgar hafif, sıcaklık artıyor. Ege çok sıcak. Manisa Denizli hattı gölgede 39-40 derece. Güneşin altı ise 50 dereceyi geçiyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde güneşten korunmasında fayda var. Orta ve Doğu Karadeniz'de Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

21 Temmuz ve Salı haftanın ikinci günü, bu hafta ile ilgili meteoroloji uyarılarıyla yağış ve hava sıcaklarının düşeceği öngörüsüyle başladık. Haftanın ikinci günü öğleden sonrasına ulaştık ve saat 16 itibariyle haber merkezimiz günün gelişmelerini, detaylarını paylaştı. Teşekkür ederiz haber merkezine. Hemen ardındaysa 24 saat dinlediğiniz harika şarkılarla Demir Ali Çelik ben önümüzdeki 2 saatinizde konu başlıklarımızla eşlik edeceğim. Trafikteki dinleyicilerimiz iyi yolculuklar, iyi çalışmalar herkese ve tabii ki merhaba.

0: Reklam.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
6: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Her ev güzel İstikbal'le.
9: Böyle bir dünya var.
10: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
11: Dünya Katılım var.
12: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
13: Size Fuzul uyar.
12: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

Dünya Kupası süreci tamamlandı. Şimdi ise önümüzde transfer sürecinin tüm dünyada hızlanacağı bir dönem başlıyor. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi ön elemeleri, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarıyla ilgili ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarıyla ilgili mücadelelerin oynanacağı süreç başlıyor. Fenerbahçe'miz de bu akşam saat 21'de Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasında Görnik Zabrze ile karşılaşacak. Temsilcimize ve ülkemizi Avrupa'da temsil edecek tüm takımlarımıza başarılar dileyelim. Yolunuz açık olsun. Ülke puanımıza olumlu etkiler sağlayacağı başarılarla dolu mücadeleler olsun.

Bu hafta ile ilgili meteoroloji öngörüleri yağışlı ve hava sıcaklarının çok düşeceği, 7-8 derece azalacağı, yani biraz üşüyeceğimiz bir haftayı karşıladık. Haftanın diğer günleriyle ilgili lütfen bulunduğunuz bölgelerdeki yağışı dikkatle takip ediniz. Ayrıca ani hava düşüşleri için de giyimimize biraz dikkat etmemiz gerekecek bu önümüzdeki birkaç gün ve hafta sonu da dahil olmak üzere. 0533 781 74 74 Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız, mesajlarınız için şu an itibariyle devrede. Semicenk, Çıkmaz Bir Sokakta ile devam edelim.

0: kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Şoto Ekspertiz. Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı

Ve bize gelen ilk mesaj Fatma Hanım'dan. Konya'dan: eşim Burak 41 yaşına girdi bugün. Yol arkadaşım, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun notuyla gönderdi mesajını. Burak Bey'in doğum gününü biz de kutlayalım. Fatma Burak çiftine de mutluluklar dileyelim her daim. Edibe Salacak'ta kafede kulaklığımda dinliyorum sizi. Manzaram harika. Canım İstanbul'umdan herkese selamlar. Kadir Muğla'dan iş arkadaşlarım Ethem, Fatih ve Nergis Hanım'la dinliyoruz. Herkese iyi çalışmalar diliyoruz. Ferruh İstanbul'dan: yoldayım abi, trafikte olanlara iyi yolculuklar. Abim Sinan için şarkı istiyorum. Şarkını not aldım, birazdan dinleyeceksin. Emel Beşiktaş'tan: iş yerindeyiz, mağazada dinliyoruz. İş arkadaşlarım Banu ve Necla ve müşterilerimize hediye ediyoruz şarkılarınızı diye gönderdi. Biz de iyi çalışmalar dileyelim size. Kral Pop Radyo'da yine çok severek dinlediğimiz bir şarkı, Tantaşçı Gidişat Zamanı.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da rüzgar hafif, sıcaklık artıyor. Ege çok sıcak, Manisa Denizli hattı gölgede 39-40 derece, güneşin altı ise 50 dereceyi geçiyor. Sıcak çarpması riski yüksek, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde güneşten korunmasında fayda var. Orta ve Doğu Karadeniz'de Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sıla albüm şarkılarını kliplendirmeye devam ediyor. Bu yılın Kafa Yüksek Kalp Kırık albümü beğeni toplayan albümlerden biri oldu ve en sevilen şarkılardan Ağırbaşlı Serseri de klibi için Paris'te kamera karşısına geçti Sıla. Renkli bir klip olacağı şüphesiz. Tabii yepyeni müzik haberlerimiz var. Bize özel içeriklerimiz var ve listelerimiz var. Her hafta birçok veri derlenerek güncellediğimiz kralmüzik.com.tr'den tümüne ulaşabilirsiniz. Şimdi yayınlandığı haftalar itibariyle zirvede yer alan şarkılardan biri Kral Pop Radyo Top 20 listesinde bu hafta 6 numarada Blok 3 ve Poison ile Çok Güzel Gülüyorsun dinleyelim. Bu arada zirveyi Kayıp Persona albümünden Sebebi Yar şarkısıyla değiştirmiş oldu. Bir nevi kendi rekabetinde Blok 3. Bir kez daha hatırlatayım, tüm listelerimiz kralmüzik.com.tr.

0: çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: barış.com'da. Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

Sinemada büyük bir başarıyla The Odyssey ABD'de ilk hafta sonunda 124,5 milyon dolar hasılata ulaştı ve tahminleri aştı. Gişenin de yeni lideri oldu. 14 yıl önce 160 milyon dolarla açılışını yapan Kara Şövalye Yükseliyor'dan sonra Christopher Nolan'ın en yüksek açılış yapan filmi oldu Odyssey. Bu performansla da ayrıca 2026'nın şimdiye kadarki en iyi 3. açılışına imza atmış oldu. Önümüzdeki günlerde de gişe hasılatına ekleyerek devam edecek hiç şüphesiz. Ülkemizde de çok önemli bir açılış yaptığını ekleyelim. Sinema severler için, izlemeyenler için bir kez daha önereyim filmi. Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri ile Kral Pop Radyo'da Salı Şarkıları devam ediyor.

Aslında yarın açıklanmasını beklediğimiz üniversite sınavı sonuçları, YKS sonuçları bugün itibariyle erişime açıldı. Yaklaşık 2,5 milyon öğrencimiz sınav sonuçlarına ulaştılar. Şimdiki süreç tercih işlemlerinin yapılacağı süreç. 29 Temmuz ve 10 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemleri yapılacak. Umarım her şey yolunda olur. İstediğiniz gibi sonuçlar ve puanlar elde edebilirsiniz. Elde etmişsinizdir, öğrencilerimiz için söylüyorum ama aksi bir durumda da önümüzdeki sene biraz daha sıkı çalışarak telafi etme şansınız var. Ayrıca hayatın birçok sürprizi olduğunu da unutmamak gerek. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Mustafa Sandal Saygı 1 projesinde Mela Bedel'in yorumladığı iki tas çorbayla devam ediyoruz.

0: Sistem dondu. Online satışım durdu.
1: Tam iyi de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
0: Tami.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
5: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Hele güzel istikbal.
7: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Top, top, kral top.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: Top, top, kral, top.
0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz bugün Ankara'daydı ve yarın da Ankara'da dinleyicilerimizle buluşmaya ve sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çeklerimizi kazandırmaya devam edeceğiz. Bizden bir hatırlatma. Ve bugünkü yayınımızı tamamladık. Günün genel kabul gören mesai saati son dakikalarına doğru ilerlerken bugün için son kez iyi çalışmalar ve trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyorum. Birazdan Bay J harika enerjisi ve şarkılarıyla burada olacak. Demir Ali Çelik ben. Yarın saat 16'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bugün Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak. Karşılaşma saat 21'de başlayacak. Sarı lacivertliler tur atlaması halinde Sturm Graz-Harz eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol takımı 8. kez katılacağı Milletler Ligi finalleri için Çin'de. Milliler çeyrek finalde Perşembe günü saat 11'de Kanada ile karşılaşacak. Kazanan Amerika Birleşik Devletleri Çin maçının galibiyle eşleşecek. İtalya Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevi için Pep Guardiola'nın adı geçiyor. Futbol Federasyonu'nun İspanyol teknik adamla görüştüğü öne sürüldü. Gök Mavililer için Roberto Mancini ve Andrea Pirlo'nun da adı geçiyor.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Marmara'da rüzgar hafif, sıcaklık artıyor. Ege çok sıcak, Manisa Denizli hattı gölgede 39-40 derece, güneşin altı ise 50 dereceyi geçiyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde güneşten korunmasında fayda var. Orta ve Doğu Karadeniz'de Kastamonu, Ardahan ve Kars çevrelerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Selamlar Türkiye. Salı akşamını hep birlikte geceye taşıyacağız. Burada olmaktan gerçekten çok memnunum. Yarın oğlumun mezuniyet töreni için İtalya'ya gidiyorum. Oğlumun annesi, ben ve oğlum bir WhatsApp grubumuz var. Ben takdirle mezun olan evladımızı tebrik ederim yazdım. Okul parasını bugüne kadar kuruşu kuruşuna ödemiş olan annesi ise büyük emek diye yazmış. Bir miktar laf sokma seziyorum tabii ama alternatifin neydi onu da bilmiyorum. Maaşım euro bazında 243 euroya denk geliyor. Anladın mı? Yani ne yapmamı istiyordum? Evde fotokopiyle çoğaltmam mı? Çok savurgan bir adamsın demişti bana. İstersen birkaç kez daha az evlenip oğlunu okutabilirdim. Bir şey söyleyeyim. Eve güzel insan. Öyle biri olduğum için bu işte tek başınasın dedim ya, zaten ben kurban otu. İkisini de tebrik ederim. İkisi de zor bugüne. Hem İtalyan üniversitesinden başarıyla mezun olmak hem de zengin olmak. İkisi de zor. Tebrik ediyorum. Hayır, anlamadım. Madem oğlunu İtalya'da okutacak kadar varlıklıydı, neden bana 2007 yılında istediğim ayakkabıyı almadı? Belki de boşanma sebebimizdi, bilmiyorum. Bak şimdi üçüncü eşim bana sürekli hediyeler, papuçlar, pantolonlar alıyor. Benim paramla alıyor. Ama olsa, önemli olan düşünmek. Arkadaşlar, evlilik filan güzel şey de, kimse beni evlenirken eşiniz her an bir kargo bağımlısına dönüşebilir diye uyarmadı. Benim hanım normalde son derece makul, mantıklı bir... Yok tövbe, yalan söylüyorum. Hiç değil ama bu anons için öyle anlatmak lazım. Konu bütünlüğünü sağlamak için mecbur, kusura bakmayın. Karım çok mantıklı bir insan yersen. Ama ne zaman ki o telefonun ekranından alışveriş uygulamasının o turuncu ışığı yüzüne vuruyor. İşte o an karım gidiyor, yerine bir alışveriş zombisi gibi bir şey geliyor. Benim için de bir hayatta kalma savaşı başlıyor. Walking Dead yatak sezonu. Öyle. Hayatım, bir bakıp çıkacağım diyor. Bir bakıp çıkmak mı? Ya göz kırpıyor. Hop 3 saat geçmiş. Soruyorum, ne yapıyorsun? Cevap hazır. Debeleniyorum aşkım. Resmen dijital bir bataklığın içinde kurtulmaya çalıştıkça sepete daha çok batıyorum diye. Bakın, buraya kadar problem yok. Onu çok seviyorum. Bu müptezel durumunu tolere etmeye razıyım, tamam mı? Ama sigortam ne zaman atıyor biliyor musunuz? Kargolar geldiğinde, evimizin neden çöp eve döndüğüne ayıktığım zaman. Bizimki ürüne ihtiyacı olduğu için almıyor. Ürün indirimde diye alıyor. Fiyat düşmüş ya, almazsa sanki şirketi dolandıramamış gibi hissediyor kendini. Hiç rahat etmiyor. Tam bir suçlu mantığıyla. Geçen eve geldim, kutudan şey çıktı. Avokado dilimleme aparatı. Kesiyorduk abi. Üstelik biz ömrümüzde... Eve toplam 3 kere avokado sokmuşuz. Onda da ne yapacağımızı bilemedik. Dolapta çürüdü. Yarısını yiyebildik bir tanesinin. Ama aparat %70 indirimdeydi. Evet. Aşkım, bedavadan biraz daha pahalıydı. Almasak ayıp olacaktı diyor. Ya almasan %100 kardayız. 0 lira harcayacağız. Temel matematik, integral filan değil anda bahsettiğim şey. Geçen gün kargo kulelerini yararak eve girdim. Elimde meşhur kutulardan biri. Hayatım dedim, yine %90'ı çöp olan bir sipariş zinciri. Ev batıyor, biz batıyoruz dedim. Bizimki koltukça doğruldu. Bana öyle bir baktı ki sanırsın kuantum fiziği profesörü. Laboratuvarda ilkokul terk temizlik görevlisiyle konuşuyordu iyi yerdeki. Şöyle derin bir iç çekip dedi ki, bak kocacığım, o sevimli küçük beynini böyle makro ekonomik dengelerle falan yorma sen. Sana ağır gelir. Ben orada alışveriş yapmıyorum. Ben orada dijital ekosistemin indirim algoritmasını çökertmeye çalışıyorum. Tamam mı? Sen git o minik aklınla fatura filan öde. Ya... Kadındaki özgüven nedir ya? Yani kendi evimde kendi paramla hiç ihtiyacım olmayan bir avokado soyacağı yüzünden resmen aptal ilan edildim ya ben. Kurye bile kapıda halime acıyor ya. Omzuma dokunuyor, abi yenge yine siteye düşmüş ama çok üstüne gitme, entelektüel sermayeni eritir dedi. Bir de zamanla dilimlenmiş avokadoya alıştın mı çok hoşuna gidecek abi dedi. Vizyonsuz, küçük beyinli ve kargoluyum. Dövüyor ama seviyorum, ne yapayım? Kral Pop Radyo burası. Bay J konuşuyor, ayrılmayın.

0: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde.

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofis.

0: bir gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr.

0: Kamik. Skoda Kamik 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: 20-27 Temmuz tarihleri arasında 5.

0: 8 GB 11 inç 2.5K Android tablet 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Selam milletim, iyi akşamlar diliyorum. Adım Bahçe ve Türkiye'nin en başarılı Türkçe pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da çalışıyorum. Bahçe, başarılı mısınız? Ratingleriniz mi yüksek? İkisi farklı şeyler. Değil. Farklı falan değil. O, başarılı olduğumuz için en çok biz dinleniyoruz. Kimden öğreniyorsunuz bu kişisel gelişim zırvalarını? Bizi yıllardır geçemeyen diğer radyoların yayın yönetmenleri mi söylüyor bu abuk sabuk şeyleri size? Başarı sadece reyting değildir. Bayağı da öyledir. Yani ne oldu? Herkese dinletebiliyorsak kendimizi demek ki başarılıyız. Yok yani bir şekilde dinletirsin kendini de içerik yine de sağlam olmayabilir. Ya oğlum bak asabım bozulmaya başlıyor. Tamam. Varsayalım sıfır içerikle başardık. Boş boş şeyler konuşuyoruz. %93 zırva, %7 içerik var. Tamam yine de başardık. Herkes bizi dinliyor. Allah Allah ya. İstemiyoruz dolu dolu yayınlar yapıp onuruyla 27. sırada bir radyo olmak. Keyfimizin kahyasının kahyası mı var ya? Siz misiniz? Benim şu sıra daha büyük sorunum var. Karım çocuk sahibi olmaya karar verdi arkadaşlar. Ne yapacağım? Bebek aşerip duruyor. Ben 55, o 41 yaşında. Onun annesi 70, benimki 86 yaşında. Kim bakacak bu çocuğa? Kim bakacak kızım bu çocuğa diyorum. Yani annem şahane bir kadın. Her işini kendi görüyor falan da dizler gitti artık. Anladın mı? Yani çocuk mocuk bakamaz. Hafif katarak başlangıcı var. Karımın annesi desen kalça ameliyat oldu. Bir bacak uzun kaldı. Bebek emeklemeye başlayacak. Konya'ya vardığında kayınvalidem evin çıkış kapısına ancak varıyor olacak. Şok oldum, şok. Dedim hanım farkında mısın bilmiyorum ama benim biyolojik saatim pilli değil. Yani kurmalı antika duvar saati gibi ve son demlerini vuruyor. Kukuk kuşu çıkıp her an emekledik diye saat başını... Ama kadındaki... Ne var canım diyor. Tıp çok gelişti. Sen de daha çok gençsin. Ya ne genç ya, ben gençliğimi hatırlamak için nüfus müdürlüğünden arşiv kaydı istemeye başladım ya. Kadın bana yarışa yeni başlıyoruz hayatım diyor. Tıp çok gelişti diyor bak. Umuda bak, beni kuantum teknolojisiyle çalışan bir yaşam destek ünitesine bağlayıp çocuk büyütürmeye çalışacak. Bayce baba hayırdır kolundaki serum? Çocuğumuz oldu da deneysel bir peptit kullanmaya başladım. Ya kırışıklıklarım kaybolacak, karın kaslarım çıkacak da 3 gün sonra öleceğim. Senden ne haber? Gözlerimi aç. Hanım dedim, farkında mısın bilmiyorum ama ben en son 30 sene önce çocuk yapma vizyonuna sahiptim. Şu an benim iç organlarım mesai bitse de eve gitsek modunda çalışıyor. Ne yapıyorsun? Bana motivasyon konuşması yapıyor. Aşkım sen istersen yaparsın. Koçsun, baba yiğitsin. Senin genlerin çok güçlü. Ya benim genlerimin şu an tek derdi saç dökmeyi durdurmak. Yani yeni bir insan evladı tasarlayacak kapasite kalmış gibi görünüyor mu bu bedende? Benim yaşımda çocuk yaptığın zaman tıptaki gelişmeleri değil, ev tipi para basma makinalarındaki gelişmeleri kovalamaya başlarsın. Yani evde nasıl para basabilirim? Çocuk parkına götüreceğim. Yandaki bankta 25 yaşında baba var. Adamda kaslar fırlamış. Çocuğunu tek eliyle havaya fırlatıp tutuyor. Bana bakıp amca torun kaç yaşında? Diye yüksek sesle konuşuyor. Torun değil evladım. O benim son kurşunum da onu da kendi ayağıma sıktım ben. Evet. Çocuk bana baba topu atsana diye topu atmak için bir eğiliyorum belim kilitleniyor. Parkın ortasında L harfi şeklinde kalıyor. Çocuklar etrafımda toplanıyor. Parkın içine yaşlı adam heykeli yapmışlar. Tekme atanlar filan. Neyse seviyorum. Seviyorum. Dövüyor ama seviyorum. Düşüneceğim bu konuyu. 4 dakika falan düşüneceğim. Çok heyecanlanmayın. Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor.

0: Anne sütüyle beslenen bebeklerin çocukluk ve yetişkinlik döneminde obez olma riski yaklaşık %25'e kadar daha düşük bulunuyormuş. Ama tabii üç evlilik yapıp bu sinirsel yemek yeme krizlerimi ben yönetemediysem annem 8 yaşıma kadar emzirse ne olacak? 1970 doğumluyum. Annem benim doğduğum yıl hazır mamaların daha besleyici olduğu kanısına varmış doktorların kurbanı olduğumuzu söylüyor. Bir yandan da her handikapımı buna bağlayarak hatasız kul olma çabam takdire şayan. O da güzel bir şey yani. Bay J, senin neden kaşların yok? Annem emzirmemiş. Bay J, neden olaylara verdiğin tepkiler dengesiz, düzensiz, dürtüsel ve manik? Annem emzirmemiş. Ne sütmüş arkadaş, İsviçre çakısı gibi. Şaka bir yana, sadece kilo yönetimi de değil, psikolojik açıdan faydalarını da araştırmışlar. Anne sütüyle beslenen çocuklarda anksiyete, depresyon riskinin biraz daha düşük olabileceğini gösteren çalışmalar var. Bazı araştırmalar daha iyi stres yönetimi, daha az davranış problemi, biraz daha düşük ADHD, DEP riski bildir. Ama o zaman da karıma bakıyorsun, annesi 4 yaşına kadar emzirmiş, tam bir zır deli kız. Deli bal mı yemiş annesi emzirirken, anlamadım ki. Bu arada şakalaşıyoruz diye burada size yalan yanlış bilgi vereceğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Araştırdım. Deli bal yiyen kadının emzirdiği bebek duvarlara tırmanmıyormuş. Toksinler kana karışmıyor. Ama Bahşe, benim çocuğum düz duvarlara tersten tırmanıyor, tutamıyoruz. İzah edeyim. Şimdi öncelikle yer çekimi denen şey yetişkinler içindir. Bırakın evladınızı dilediğince zıplasın. İkinci sebep şu olabilir, henüz fatura ödemiyor. Hala her şeyi yapmak için heves ve motivasyonu var. O açıdan... Zengin biri baksın bana. Bak 55 yaşımda bütün gün bir yerlere tırmanırım Allah canım almasın. En çok da bana bakan kişinin üstüne tünerim. Bayşe, şaka bir yana, çocuk bunu ilgi çekmek için mi yapıyor? DNA'sına, genlerine mi hürmet ediyor? Bunu söylemek çok zor çünkü DNA'mızın ilk zamanlarında kayıt tutulmuyor. Bilmiyoruz. Ama kaba bir tahminle ilk insanlar vahşi hayvanlardan korunmak için bizim bugün tırmandığımızdan daha fazlasını tırmanmıştır. Evet. Sen en son ne zaman bir yere tırmandın Bayşe? Arkadaşlar, ben en son geçen ay mutfak dolabının en üst tarafındaki kavanoza uzanmaya çalıştım. Tırmanmak da değil ha. Parmak uçlarımda hafifçe yükseldim. Sonuç 3 gün boyunca boynumu sola çeviremedim. Evde dikiz aynası kırık kamyon gibi dolaştım. Soldan gelen tehlikelere açık bir şekilde.
1: Evde ne tehlike var ki Bayşe?
0: Oo, karım, 4 tane kedi, alışveriş yüzünden adım atacak yer kalmamış olması daha sayayım mı? Bu depresyon size yeterdi ha? Evdeki nesli tükenmekte olan, tırmanamayan tarih öncesi canlıyım ben. Şaka bir yana, çocuk o ilkel genlerin hakkını veriyor da. Benim bu yaşta o genlerle aşık atacak ne nefesim var ne diz kapağım var. Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın. Devam edeceğiz.

0: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
3: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
4: Kışın sıcak kesinlikle gürültü yok.
5: Plast. Hayat iyi pencereyle rahat.
6: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
8: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
9: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
10: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Sizi Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam cepte, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: İyi akşamlar, ne haber milletim? Bay J konuşuyor, burası Kral Pop Radyo. Ve biliyorsunuz yıllardır bu yayınlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ayrıca bir İtalyan vatandaşı olarak Türkiye'de bu kadar sevgi gördüğüm için de size minnettarım. Şimdi sizden bir ricam var, karım da Türk. Aynı sevgiyi onun da vermesi için ikna edebilir misiniz? Hayır, hiç sevmiyor değil ama geceleri benden nefret ediyor. 2 saat bağırıyor, her sabah uyandığında kocişim, iyi ki varsın diyor. Yine ne yaptım diye soruyorum. Hiçbir şey. Varlığın yeter senin diyor.
1: Bayce biz ne yapalım? Psikiyatra götür. Belli ki yolunda gitmeyen bir şey var.
0: Yok canım, nereden çıkarttınız? Aşırı normal buluyordum ben. Sizden ricam, bir şeyler yolunda değil konusunda onu ikna etmeniz. Gerisini ben çözerim. Karım boşanma davasında bütün bu anonslarını delil olarak kullanacağım diyor, biliyor musunuz? Ama intikam için silahlandım ben bu konuyla alakalı. Mahkemede cevabım hazır. Hakim bey, ben karımı seviyorum. Asla boşanmaması gereken bir çiftiz. Herkes parmakla gösteriyor. Hakim nereden bilecek parmakla gösterirken ne diyor insanlar? Ay, aa, çok kötü. Ay, nasıl katlanıyorlar birbirlerine. Sayın hakimim, yüce mahkemenizin adalet dağıtan gözlerine kurban olayım. Bu kadın benden boşanmak istiyor. Çünkü benim vizyonsuz olduğumu, küçük bir beyne sahip olduğumu iddia ediyor. Doğrudur. Ama size soruyorum. Adalet bir deliği, bir meczubu tek başına dışarıdaki vahşi dünyaya salmak mıdır? Eğer bizi boşarsanız bu kadına nafaka bağlayacaksınız. Ben o nafakayı ödeyemem hakim bey. Benim o parayı ödemem için böbreğimi buradaki mübaşire rehin bırakmam lazım. Üstelik bu kadın o nafakayı aldan ne yapacak biliyor musunuz? Dijital alışveriş sitelerine girecek. O kuponları, o indirimleri kovalayacak. Parayı tamamen gereksiz çöp şeylere yatırıp batıracak etrafı. Ben aslında nafaka ödemeyerek bu kadını ve ülkemizin makro ekonomik dengelerini koruyorum. Hem sayın hakimim, evlilik iyi günde kötü günde değil miydi? Ben onun hayatındaki o kötü günüm, ne var işte? Beni çekmek, onun bu dünyadaki karması, kaderi, sınavı belki. Beni onun elinden alıp bu kadını ödüllendirmeyin. Beni boşarsanız bu kadın rahat edecek. Adalet cezalandırmak değil mi? Bırakın bana katlanmaya devam etsin. Her sabah benim asık suratımı görüp hayata karşı bilensin, bilensin, bilensin bir amaç edinmiş olur. Ne var? Lütfen o tokmağı vurun ve boşamıyorum birbirinizi yemeye devam edin deyin. Ceza olarak bizi evliliğe mahkum edin. Hakimim, ben karımı seviyorum. Ben karımı seviyorum. Dövüyor ama seviyorum. Yaz kızım, davalının finansal ve zihinsel yetersizliği göz önüne alınarak nafaka ödeyecek gücü de bulunmadığından, davacı kadının bu adama ömür boyu katlanarak cezalandırılmasına, evlilik birliğinin bir ceza kolonisi olarak devamlı. Ben oradan yaşa, var ol diye bağırıyorum. Size bir şey söyleyeceğim. Karım beni o kadar seviyor ki ve aynı zamanda o kadar nefret ediyor ki ne yapacağını bilmiyor. Bu tip zamanlarda bence şöyle bir metot uygulamak lazım. Sevgili kadınlar, size bir liste önerisi. Öneri listesi diyelim mi? Bu tip zamanlarda bence eşinizi bir hafta annesine bırakın. Aynı kombi gibi bakımını yapsın, filtresi temizlensin, geri gelsin. Nasıl? Bir formülüm daha var. İnsanlar evlenirken birbirlerine yüzük takıyor. Bence 2 tane uzaktan kumandalı elektroşok bilekliği de takılmalı. Sesler yükselince ikisine de aynı anda elektrik. Kimse haklı çıkmayacak. Ya millet uzaya adam yolluyor, bir evliliği idare ettiremiyorsunuz. Cazzırt diye ikisini birden. Kral Pop Radyo burası.

0: Net gündem.
1: 21 Temmuz Salı akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalındayız. Ana muhalefetten bir manşet: CHP'de istifalar başladı. Özgür Özel bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki toplantıda CHP grubuna veda etti. Özel, yeni partiyi hep birlikte kuruyoruz, açık farkla ana muhalefet partisi oluyoruz dedi. Bu açıklamanın ardından da CHP'den ilk istifa İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan geldi. Özel konuşmasına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve A takımıyla yaşadığı tartışmalara da geniş bir yer ayırarak devam etti. Olağanüstü kurultay yerine aylar sürecek olağan kurultay sürecinin başlatılmasına bir kez daha tepki gösterdi. Özel, yeni partinin kuruluş dilekçesini 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verecek. TRT Haber'e uzanalım. Mecliste Terörsüz Türkiye mesaisi gündemdeki başlıklardan bir tanesi. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün mecliste siyasi parti grupları ile görüşmelere başladı. İlk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. Ardından CHP ve DEM Parti Genel Başkanları ile de görüştü. Görüşmelerde çerçeve yasa ele alındı. Sözcüye uzanalım. İlk manşet Ahbap soruşturmasından. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur, Haluk Levent'in de kaldığı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Soruşturma kapsamında tutuklanan dernek başkanı Haluk Levent de geçen hafta Perşembe günü Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na götürülmüştü. Öte yandan bugün Haluk Levent sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Kumar tutkusu olduğunu ve hırsına yenildiğini aktardı. Ahbap'ın 1 lirası çalınmadı ama derneğe 50 milyonluk borcum 250 milyona ulaştı ifadelerini kullandı. Geçelim Habertürk'e. Milyonlarca öğrencinin beklediği haber bugün geldi. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Sınavda toplamda 13 birinci çıktı. Cevap kağıtları, aday cevapları ve tercih kılavuzu da erişime açıldı bugün. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos arasında yapılacak. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Net gündemde Hürriyet'e uzanalım. Spordan bir manşet var. Federasyon Süper Lig'de uygulanacak yeni kuralları belirledi. 2026-2027 sezonu ile birlikte kurallarda önemli değişiklikler var. Hakemin değişiklik işaretinden sonra oyundan çıkan oyuncu 10 saniye içinde oyun alanını terk etmek zorunda olacak. Oyunun durmasına neden olmuş sakatlanan bir oyuncu, oyun yeniden başlatıldıktan sonra 1 dakika boyunca saha dışında kalacak. Oyunun yeniden başlamasının geciktirilmesinin önlenmesi için de hakem düdüğü çaldığı andan itibaren 5 saniyelik geri sayım başlayacak. Taç atışı geciktirildiği takdirde atış rakip takıma verilecek. Kale vuruşu geciktirilirse rakip takım lehine köşe vuruşu yapılacak. Serinleme molaları da sadece sıcaklık 32 derece ve üstünde olması halinde uygulanacak. Hakem devre başına sürenin 3 dakikayı geçmemesini sağlayacak denilmiş haberin ayrıntısında. Net gündemin kapanışını bizden bir haberle yapalım bugün. Kral otobüsü yarın da başkent Ankara'da olacak. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bugün Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak. Karşılaşma saat 21'de başlayacak. Sarı lacivertliler tur atlaması halinde Sturm Graz Harz eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Amirli kadın voleybol takımı 8. kez katılacağı Milletler Ligi finalleri için Çin'de. Milliler çeyrek finalde perşembe günü saat 11'de Kanada ile karşılaşacak. Kazanan Amerika Birleşik Devletleri Çin maçının galibiyle eşleşecek. İtalya milli takımında teknik direktörlük görevi için Pep Guardiola'nın adı geçiyor. Futbol Federasyonu'nun İspanyol teknik adamla görüştüğü öne sürüldü. Gök Mavililer için Roberto Mancini ve Andrea Pirlo'nun da adı geçiyor. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Top, top, kral, top. Bu programda ürün yer

0: eleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

günler, iyi akşamlar millet. Temmuz ayının en sıcak günleri, yazın orta yeri. Umarım kafatasını serinletecek ortamlar bulabiliyorsunuzdur. Ben klima olmayan ortamda nefes almakta bile zorlanıyorum. Karım Bay J diyor, sen tam bir şikayet adamısın. Ne soğuğu seversin, ne sıcağı seversin. Doğru, ılıman bir iklime taşınmam gerekiyor benim karıcığım. Ve sen yanımda gelmiyorsun çünkü sabah ve akşam iki farklı karakterinle sürekli atmosferi değiştirmeni istemiyorum. Kral Pop Radyo burası ve her daim ılık havayı sevenler için araştırdım. Dünyanın nereleri hep ılıman diye. Şimdi Medellin, Kolombiya var. Ebedi bahar şehri olarak biliniyormuş. Hawaii ve Kona adaları var. Tanzanya'nın rakımı yüksek, hep bir bahar havası. Ve elbette Kanarya adaları inanılmaz. Tenerife filan, ama tam zengin işi. Yani patron Tenerife'ye, ben Tanzanya'nın bir dağ köyüne olarak düşünebilirsiniz. Böyle anlıyorum. Alışabilir misin Bahçe Tanzanya'nın dağ köyüne? Bilmem yani, sivrisinekler çok büyükmüş diyorlar ama bakmadım ne kadar büyük. Yani cort diye bir seferde bütün kanınızı çekiyor mu bilmiyorum, bir seferde bilemedim. Bu Tanzanyalılar nasıl hayatta kalıyor, anladın? Kaplan, aslan, zebra falan varmış. Karımla gidersen beni eğittiği gibi onları da eğitir, biliyor musun? Gerçekten. Çomar gel oğlum, otur. Aslan da eskiden ormanın kralı olduğu zamanları özlüyor. Sürekli sarhoş, Türkçe öğrenmiş. Bu kadın senin cennetin hem oğlu. Yok çocuklar, Bodrum'da 5 sene geçirdim. Şu anda alev alev yanıyor ilçe. Dayanılır gibi değil. Evdeki bütün klimalar çalışıyor. Elektrik faturası 9000 lira. Bu değil ama ya. Yani İstanbul'da yaşarken de doğalgaz masrafı. Ve ayrıca yazın klima masrafı vardı. Okey tamam, bir saniye. Bir aydınlanma yaşadım. Ben ılık hava falan istemiyorum. Ben masraf istemiyorum. Evet. Bir şey daha ödemek istemiyorum, bıktım. Bıktım ve söz veriyorum, biri bana 6 ay bakarsa 6 yıl daha şikayet etmeden fatura ödemeye devam edeceğim. Çok yoruldum. İşin çok yorucu bir iş değil derseniz doğru, taş taşımıyorum. Benim yorgunluğum bitmek tükenmek bilmeyen ödemeler. Yani her gün yeni bir tane ekleniyor. Yaşı ilerleyen birine yapılmaz, bu zulümdür. Kulaklarım ve burnum büyüdü benim. Boncuk kadar kulağım yelpaze gibi oldu. Yaşlanıyorum, kıkırdaklarıma saygı duysunlar biraz en azından ya. Burnunda boncuk gibi miydi Bahçe eskiden? Yok, hayvan gibi burnum vardı. Şimdi bazen araba kullanırken dikkatimi yoldan alıyor. Evet. Bu nasıl bir tasarım hatası ya? Saçlar dökülüyor, dişler dökülüyor, gözün görme yetisi azalıyor, kaslar eriyor. Yani lazım olan her şey küçülüp gidiyor. Hayatım boyunca hiçbir işime yaramayan o kıkırdaklar orantısız bir şekilde büyüyor. Vücut resmen benimle dalga geçiyor. Sana saç vermedim ama bak gitgide sevimli fil Dumbo'ya benziyorsun. Geçen gün bir senaryo geldi aklıma. Pilotlar zehirlenmiş, baygın yatıyor. Ve o kadar yeteneksiz insanlarla dolu ki uçağı indirmem için kokpite beni koymuşlar. Buraya kadar problem yok. Kuledeki yetkiliyi düşünsenize, kiminle görüşüyorum diye soruyor. İyi akşamlar, ben Bahçe. Gökyüzünde harika.

harika bir akşam. Acaba bu uçağın tekeri nasıl açılıyor? Uçağımın tekeri dönüyor. Hasan abi, telsiz sistemi bozulmuş. Kral Pop Radyo ile karışıyor. Kaç kilovat yayın basıyor bu manyaklar? Hiçbir şey, kimse demiyor mu bir şey? Alo, kiminle görüşüyorum? Hayatım, ben Bayce, Türkiye'nin en çok dinle. Beyefendi, telsize yetkili birini verir misiniz lütfen? Ha? Nasıl, şu anda yetkilisiz misiniz? Uçak indirme konusunda tecrübeniz var mı? Yok. Ama karımım var, onunla konuşayım mı? Uçak indirme konusunda. Ben sadece pistte durabiliyorum, sabit bilgi olarak. Bayce, hemen üzerinizde solda otomatik pilot kolu var. Onu çeker misiniz? Çektim. Bayce, solda dedim. Tuvaletleri boşalttınız ya. Her yer kaka oldu, gökyüzü. Yayın devam ediyor. Filmin sonunu söylemeyeceğim. Heyecanı kaçmasın millet. Kral Pop Radyo burası.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: Reklam. Koçak'ta festival.

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de.
2: Chery. Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
3: Sardalya.
2: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
4: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
8: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
9: Sağlamsa Lassa.
10: Evde huzurla, yolda güvenle.

Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

fiyatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak

0: Brexit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Bu sıcakta çalışma hoşunuza gidiyor mu millet? Ha? Bayılıyorsunuz değil mi? Haklısınız, çok haklısınız. Ama halinize şükredin. Ben her hava sıcaklığında çalışmaktan nefret ediyorum. Sadece bu sıcakta değil. Bilemiyorum. Belki de mesleğin geldiği son durum budur. Yani temizlikçilerin benden çok kazandığını görünce, bu kadar tecrübe ve içerik üretecek derin bilgi gerektiren bir mesleğin tadı kalmıyor. Oysa o kadar kolay ki beni yeniden hayata döndürmek. Para! Para verirlerse her şey yoluna girer. Para istiyorum, para verin bana. Bay J, para mutluluk getirmez. İyi, o zaman git fakir ve mutlu yaşa. Kanka, tamam mı? Saçma sapan klişelerin beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Hayır, param zor yetiyor ve mutsuzum. Birkaç milyon dolarım olunca bunun nesi bozulacak ki? Ha? Her yeri kırık bir radyoya iki tekme daha atsan daha mı kırılacak? Eğer para mutsuzluk getiriyorsa bana getirmez. Bana şu anda para vermek, ben öldükten sonra, iki hafta sonra kafama iki mermi sıkmak gibi mesela. Ama hiçbir şey değişmeyecek ama en azından emin olacağız. Birinde öldüğümden, diğerinde faturaları ödeyeceğimden. Üstelik bunu her söylediğimde para mutluluk getirmez diyorsunuz ya. Çok pardon, sizden mutluluk dilenen mi oldu, affedersiniz? Gören de bir tek dileğim var, mutlu olayım yeter diye bas bas bağırıyorum zanneder. Aç gözlü bir insan değilim, para yeter. Tam ne kadar lazım Bayşe? Ağanın eli tutulmaz, siz dökün ben dur derim. Ya dur demezsen Bayşe? Mutsuzluğumda boğulurum, size ne pardon, sizi ne ilgilendiriyor? Bir arkadaşım vardı, geçen gün borç isteyecektim. İçeri aldılar. Düşünsene, ben de güme gidebilirdim. Vallahi bu zamanda kimden para aldığınıza da dikkat etmek gerekiyor. Bak, ben IBAN'ıma kutsal IBAN diyorum, biliyor musunuz? Haram girmez haram çıkmaz benim IBAN'ımdan. Gerçi bir mutfak tüpüne 1200 lira ödedim geçen gün. Benim hayalim zengin olmak değil. Yasal olarak hiçbir şey yapmadan düzenli para almaya hak kazanmak. Çünkü kariyer hedefi bu yaştan sonra artık meslek sahibi olmak değil. Birilerinin, insanların kimi bilmiyorum, hükümetlerin masraf kalemi olmak. Mesela bugün gördüm YKS'de ilk 100 bine girenlere enerji bursu. 300 öğrenciye aylık 13.750 lira verecek. İlk iş YKS'ye gireceğim. Daha sonra sırasıyla işsizlik sigortası, zengin biriyle evlen, yavru ayılara süt anneliği yap. Devletin yeter artık yorulmuşsun fonundan faydalan. Evde tek başınayken of deyip iç çekenlere yardım fonundan. Çorabının tekini sürekli kaybedenler vakfı çorap yardımı. İstersen çorap olarak, istersen nakit olarak alabiliyorsun. Ayak senin ayağın, sen karar ver. Nasır ve gofret veya pambuk gibi bir ayak ve kuru ekmek. Sen karar ver. Yani kariyer hedefim CEO olmak, yönetim kurulu falan değil yani. Ekonomik olarak korunması gereken kültürel miras ilan edilmiş. UNESCO desin ki buna dokanmayın, buna dokanmayın. Nadir bulunan yayıncı türü, buna dokunma. 3-5 bir şey atın doğal ortamında kendi kendine, söyleme söyleme yaşasın.

0: Selam millet. Bugün 21 Temmuz 2026 Salı akşamı. Sıradan bir yaz akşamındayız. Tarihi özellikle söyledim. Eski bir program yayınlanıyor da tesadüfen yaz akşamı demişim gibi durmasın diye. Anladın? Şu an ya tatil beldelerinde. Ben Bodrum'dayım. Bodrum bayağı kalabalıklaştı. Bodrum'da sıcaktan eriyor olabilirsiniz. Ya da evde klimanın önünde borç harç durumunu düşünüyorsunuz. Biliyorsunuz tatil yapmak artık bir dinlenme faaliyeti değil. Bir finansal çöküş girişimi. Herkes borç parayla, kredi kartı esnek hesaplarıyla tatile gidiyor. Bankacım beni arayıp tatil krediniz onaylandı dediğinde aslında şey diyor. Kibarca önümüzdeki 3 yıl boyunca deniz kenarında yediğin o mısırın taksitini ödeyeceksin. Ya. Deniz kenarında mısır kaç para olmuştu kim bilir. Zaten pazarda 4 tanesini 100 liraya satıyorlar. Neyse. Konudan konuya da mı? Diyelim ki bir çılgınlık yaptın, tatile çıktın. Eskiden insanlar tatilde krallar gibi yaşayalım derdi. Şimdi tamamen bir hayatta kalma mücadelesi. Garsona el kaldırıp su isteyeceksin. Eşin masanın altından bacağına tekme atıyor. Aşkım ne yapıyorsun? Bir bakıyorsun ılık bir tatil gününde susuzluktan Rus turistlere el sallayacak dermanın kalmamış. Ama ne yaptığını bilmiyorsun, sallıyorsun. Karından papara yiyorsun.
1: Deniz çok güzel, kesinlikle değdi.
0: Yaşım ilerledikçe bazı şeyleri netleştirdim arkadaşlar. Artık kesinliği garanti olmayan hiçbir şeye yatırım yapmıyorum. Yapmıyorum. Hani insanlar der ya şu an ölsem de arkamda bir şey kalmaz. Dünyada yaşayabileceğimi yaşadım. Yalan, ben şu an ölsem arkamdan topluma verebilecek tek şeyim borçlar var. Beni ancak spatula ile kazıyıp borç listesinden düşürebilirler yani. Geçenlerde sokakta bir dilenci beni çevirdi. Yüzüme öyle bir baktı ki sanırsın kuantum fiziği profesörü, ilkokul terk bir adamı acıyor. Dedi ki çok pardon abi ama kendine iyi bakman lazım. Sana bir şey olursa radyoda sahnede komedi yapacak vizyoner kalmayacak diye. Arkadaşım benim arkamdan kimse gelmiyor diye ben yaşamak zorunda mıyım? Bana yüklediği sorumluluğa bakar mısınız? Bodrum'a taşındım, denize bakıyorum ama yine de seni dinlemek zorundayım. Bizi vasat komediye mahkum etme diyor. Ya bu ne cüret ya? Sanki benden başka komedyen yok. Var tabii. Ama benim kadar arsızını ve bu küçük beynine rağmen insanları karıma göre insanları harekete geçirenini bulamazlar. Zaten sosyal medyada hakkımda yazılanları okuyorum. Bir tanesi demiş ki egomanyak mısın Bahçe? Aptal mısın? O küçük beyninle insanları eğlendirebileceğini mi sanıyorsun? Karımı niye kabul ediyorlar böyle sitelere? Gerçekten bilmiyorum. Evet ben pozitif bir adamım. Hakaretleri başarı belgesi gibi kabul ederim. Adam bana 16 tane hakaret içeren paragraf yazıyor. Ben altına gidip katılıyorum. Çok haklısınız deyip şampiyon gibi ayrılıyorum oradan. Kral gibi çıkıyorum çünkü. Zaten artık insanlara tartışmayı da tamamen bıraktım. Bugünün dünyasında tartışmaların %90'ı tamamen kulaktan dolma cehalet üzerine kurulu. Bir konuda iddialaşıyorsun. Adama kaynağın ne diye soruyorsun. Cevap hazır. Vallahi ben öyle duydum. Ya da daha beteri var entelektüel görünümlü olanı. Ben bunu bir yerde okudum. Ya bırak Allah aşkına ya. Tolstoy okumuş sen. Nerede okudun diyorum? İnternette. Uf, harika bir kaynak. İnternet dediğin yer. Ve agresif bir bilgi çöplüğü. Herkes her şeyi biliyor ama kimse ne bildiğini açıklamıyor. Eğer bir fikrinizi kabul ettirmek istiyorsanız size harika bir taktik vereyim. Konuşurken araya mutlaka yüzde sıkıştırın. Mesela deyin ki aslında yapılan araştırmalara göre insanların %35'i bu durumu destekliyor. Uydurma fikir bir anda %90 gerçeklik görünümü kazanıyor. Karşındaki vay be adam istatistiksel konuşuyor ya. Aşağılama modelini ben yapmıyorum arkadaşlar. Bunu bizzat sistemin kendisi yapıyor. Ama en azından Kral Pop Radyo burası. Buradan ayrılmayın çünkü dışarısı bu küçük beyinli adama katlanamayacağınız kadar vasat insanlarla dolu. Sözüm meclisten tamamen dışarı.

0: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.

0: yanındayız.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
1: Dünya Katılım var. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
1: TEP o kadar iyi ki TEP.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Size Fuzul uyar.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
9: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
10: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı.

de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Günaydın millet, iyi günler, iyi akşamlar. Akşam saatleri geceye bağlıyoruz, bugünün son anonsu. Çoğunuz şu an tatil yerlerinde tıkanmış durumdasınız. Büyük şehirler boşaldı, bütün ülke buralara yığıldı şimdi. Şu an normal şartlarda kimsenin olmadığı ara sokaklar bile E5 trafiği gibi. Evet. Ben de insan gibi izin kullanabilirdim arkadaşlar ama Yalıkavak'tan Vitez'e arabayla gelmeye çalıştım. Haritada 2 santim görünen mesafe, yolda ömrün 3 yılı gidiyor. Üstelik yaz mevsimi içerisinde. 3 yıl gibi hissettiriyor yani. Ben en iyisi yayınımı yapayım, göstereyim. En azından klimalı odadayım. Şaka bir yana, patron Bağcay'a yayına devam edecek dedi. Olay bitti. Biliyorsunuz koskoca medya grubunun, Kral Pop Radyo'nun en etkileyici, en ihtişamlı çalışanıyım neticede. Öyle. Kral Pop Radyo'nun şirkette bana saygıları sonsuz yani. Hiçbir problemimiz yok. Sadece benden bir şey istedikleri zaman yani nasıl kibarca emir veriyorlar. Yani ben de seve seve yapıyorum neticede. Bu yüzden bir sahtelik var ama Bodrum'a adım atar atmaz ne kadar sosyetik ev partisi varsa davetiyeler yağmaya başladı. Biz de karımla yeni gelmiştik. Yorgunluktan ölüyoruz ama aman geri çevirmeyelim. Nispeten daha varlıklı olanların partilerine gidelim. Belki et kalitesi daha iyidir bizimkinden. Ucuzluk marketi kıymasından haşuramıza kadar geldi. Bedava bonfile falan yeriz diyerek düştük yollara. Bir partiye gittik. Korkunç adamlar cidden gitmiyor. O dünyanın parası olan harika bonfileleri, file minyonları minik minik doğrayıp çöp şiş yapmışlar. Zenginlik bu olamaz ya. Yani insan hayata ete saygı duyar biraz ya. Adam elindeki devasa sermaye diyelim bu bonfileye. Sokak arası salaş dürümcü konsepti yaratmış. Benim parayla olan düzenimi, vizyonumu bozuyor bu zenginler. Yılların çöp şişini bonfileyle baştan yaratmaya çalışmak, kendi paranla rezil olmak bence. Vops diye koyacaksın o bonfileyi az pişirip. Neyse, partide havalı bir kadınla sohbet ediyoruz. Kadın başladı. Ay ben hayvanları ne kadar çok seviyorum. Hayvan hakları falan. Bütün hayvanlar benim canım. Tam delirmiş bir hayvan sever ama tamamen teoride. Dedim ki bak hanımefendi, seni biraz etik bir ikilemle baş başa bırakmak istiyorum. Bugüne kadar vahşi bir hayvanın saldırısına uğramadın diye tahmin ediyorum. Diyelim ki aç bir ayıyla balta girmemiş bir ormanda burun buruna geldin. Ayı açlıktan ölüyor. Sence o ayı o esnada, ay yazık bu kadının salı günü eltisinin kızının düğününe gitmesi gerekiyor. Hayatına değer vereyim, bunu yemeyeyim diye düşünür mü? Ayı seni insan olarak görmez ki, seni karbonhidrat, protein dengesi, iyi bir akşam yemeği olarak görebilir. Biz burada kolalı içeceklerle idare ederiz. Ayı seni eltisinin kızının düğünü falan dinlemeden kıtır kıtır yer. Güzel kadın, hoş kadın. Bahçe bununla bir partide tanışıp sohbet edecek. Abuk sabuk konuşmasına rağmen güzelliğine baka kalacak. Tabii ki aynı gezegeni paylaştığımız canlılar bunlar. Haklarını gözetmeliyiz. Ama sorun şu ki hayvanlar zeki değil ki onlarla orta yolu bulalım. Mesela ormanda ayıyla karşılaştın. Gelin bir konsensüs sağlayalım, masaya oturalım diyemiyorsun ki benim. O an elimde ne varsa kullanmam lazım. Yanında çocuk balonu mu var? Bir tane şişiririm, ayının kulağını dibinde güm diye patlatırım. Ayı şoktan ne? Her şeyi kullanmam lazım. Ama gidip de komşumun köpeğinin mamasını falan yemem yani, o kadar da değil. Bazı üçüncü dünya ülkelerinde ayıları falan yiyorlar. Televizyonda görünce çok üzülüyorum. Çünkü bazıları bir ayıyla da her şeyi paylaşabiliriz. Onlar da dostumuz diye iddia edebilir ama kabul edelim. Bir köpekle her şey daha kolay ve daha güzel değil mi? Ha? En azından köpek seni eltinin düğününden önce yemeye çalışmıyor. İyi akşamlar diliyorum millet.

0: Alpop Radyo Otobüsü bugün Ankara'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, Melih Özkan ben. Etlikşehir Hastanesi civarında Kral Pop Radyo'da Arzu'yu dinlerken anonsu duydum. Otobüse ilk gelen ben oldum. Hediyemi aldım. Buradan Arzu Hanım ve tüm Ankaralılara selam olsun.
2: Merhaba, ben Ankara'dan Yavuz. Kral Pop'u dinlerken Sincan bölgesindeydim. Mert'in şifresini aldım. Kral Pop otobüsünü buldum ve hediyemi aldım. Kral Pop çalışanlarına, Kral Pop otobüsü çalışanlarına çok teşekkür ederim.
0: Kral Pop Radyo otobüsü yarın yine Ankara'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 1

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletim.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.